ki say ban meşe. Purpuriu maniga bayana o ki say ban meşe. Ki say ban meşe. Ki say ban meşe. Bota castanha de caju. Um bocadinho.